0: için.
1: Meyra Benoji.
0: Anladım. Müzik bacağı. Gerdi o hesabızı.
1: Yamini.